0: vatnada.
1: Tahribatnada. Bu gülmek için dedik daha doğrusu. Mesela.
0: Mesela yerde biraz bizi gede gelmişse de. Bakı'ya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'a mübarek eylesin.
2: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
3: Я. Ну конечно. Ну на. Кусок борща.

Kısa hadu balahon hut ana mürun nari'i hut ana şu içe brağ ruhnaş bu geb dagiz